kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadın.

0: Anladınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Aşk güzel şey sanmışım.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli.

0: edebilirsin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre görevine başladı. Tarsus ilçesi Tozkoparan mahallesinde bir çöp konteynerine ağzı bağlı çuval içerisinde atılan 5 yavru kedi temizlik ekibince kurtarılarak hayvan bakım evinde korumaya alındı. İstanbul'da öğrenciyim, kolonya satıyorum diyerek 4 gündür özellikle sanayi sitelerinde iş yerlerine girerek erkek çalışanları taciz eden 30 yaşındaki kadın Z.E. gözaltına alındı. 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Çekya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmesini kutlayan taraftarların arasına otomobiliyle dalan sürücü en az 17 kişiyi yaraladı. Kazanın ardından öfkeli kalabalık tarafından darp edilen sürücü aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekimi yapıldı. Yeni Mersin İdman Yurdu 3. Lig 3. grupta Silifke Belediyespor'unda aralarında bulunduğu grupta yer aldı. Kulübün gerekli yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. A-Milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A-Milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliğini garantiledi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye

0: anında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve iş

0: yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz" diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye

0: zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de.

0: bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki

0: ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek, bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz" diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 4 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye'de siyaset, ekonomi, asayiş ve sosyal yaşamda yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım sektörüne yeni kredi desteklerini açıklarken Kılıçdaroğlu NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti. Özgür Özel ise tutuklu komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi. Ülke genelinde Aksaray'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazası, Van'da İHA destekli hayvan operasyonu, Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonu gibi birçok operasyon ve haberler var değerli izleyiciler ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşmasında çiftçilere yeni kredi desteklerini açıkladı. Kadın ve genç çiftçi kredi limitinin 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek paketlerini açıkladı.
2: 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık.

0: 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik. Çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık. Arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, gen bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik.
1: Konuşmasında tarımın stratejik önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal üretim, ihracat ve tohumculukta önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, tarım politikaları konusunda muhalefetin yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.
0: Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de, zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik.
1: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununun tamamen çözülebilmesiyle en büyük kazanımın tarım ve hayvancılıkta yaşanacağını belirtti.
0: Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
2: Siyasetten devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin bağımsız ve stratejik merkez ülke olduğunu söyledi.
3: Dünya değişiyor. Güç merkezleri değişiyor. Uluslararası dengeler değişiyor. Teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışı yeniden şekilleniyor. Böylesine tarihi bir dönüşüm yaşanırken şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Türkiye bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanıtı çok açıktır. Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır.

0: olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Türkiye bu büyük dönüşümü tribünden izleyemez. Çünkü Türkiye sıradan bir coğrafyada değildir. Karadeniz'in, Akdeniz'in, Balkanların, Kafkasya'nın ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındadır. İşte bu nedenle biz Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Değerli basın mensupları, şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Bu konuda bir sorunumuz yok. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir. Fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır. Fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür. Fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Fakat bir ülkenin jeopolitik değeri sürekli başkalarına hatırlatılarak da büyülmez. Türkiye kurumlarıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, üretimiyle, diplomasiyle ve toplumsal bütünlüğüyle büyür ve saygınlık kazanır. Değerli basın mensupları, hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Bir daha ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Bu bağlamda Ankara zirvesine bakışımız iktidarın dar propaganda diliyle sınırlanamaz. Mesele bir iktidar başarısı ya da bir lider fotoğrafı değildir. Mesele Türkiye'nin gelecekteki strateji konumudur. Mesele Türkiye'nin büyük güç rekabetinde kendisine biçilen rolü mü kabul edeceği yoksa kendi bağımsız karar alanını mı güçlendireceği meselesidir. Ankara zirvesinde Türkiye'nin NATO'ya hatırlatması gereken temel gerçeklerden birisi de şudur. Güvenlik bölünemez. Bir de altını çiziyorum. Güvenlik bölünemez. NATO güvenliği yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret değildir. Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda güvenliği, su güvenliği ve devlet dışı silahlı aktörler de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır. Ancak bu toplantıda Türkiye bu başlıkları asla ve asla dar bir şikayet diliyle dillendirmemelidir. Bize destek verin diyen edilgen bir üslup yerine NATO'nun stratejik bütünlüğünü hatırlatan kurucu bir dil kullanmak zorundadır. Bir gerçeğin altını daha çizmem gerekiyor. Dış politika yalnız salt sınır ötesinde kurulmaz. Dış politika içerideki devlet kapasitesiyle kurulur. Ancak hukuk devleti zayıfsa, kurumlar aşınmışsa, ekonomi öngörülemezse, parlamento etkisizleşmişse, yargı bağımsızlığı tartışmalıysa, basın özgürlüğünün güvencesi yoksa Türkiye'nin dışarıdaki sözü zayıf kalır.
1: CHP'den devam ediyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel tutuklanan stand-up komedyeni Deniz

0: Göktaş'a destek vererek tutuklamaya tepki gösterdi. Özer, mizahın demokratik toplumların bir parçası olduğunu savundu.
1: Bakın, gencecik bir komedyen, stand-upçı Deniz Göktaş kardeşim eser sergiliyor. Kendi yazdığı bir parodiler bütününü sergiliyor. Stand-up yapıyor. Yüz binlerce kişi izlemiş. Kimse rahatsız olmamış. Alıyorlar, hedef gösteriyorlar. Yok efendim dini değerlerimizi aşağılıyor. Yok cumhurbaşkanımızı bilmem ne. Ya kardeşim, 1965'lerde o gün Türkeş'e yapılabilen, o gün İnönü'ye yapılabilen, o gün Demirel'e yapılabilen şakalara bir bakın. 70'lerde Ecevit'e yapılabilen şakalara bakın. 80'lerde Özal'a, Yıldırım Akbulut'a Tuğla gibi fıkra kitabı yazıyorlardı. Yıldırım Akbulut diyordu ki, alıyordu kitabı. İçinden seçiyorum, beğeniyorum, ben de okuyorum, ben de gülüyorum diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve şu kadarını söyleyelim. Bütün siyasi liderlere en ağır şakaların yapılabildiği rejim en demokratik rejimdir. Türkiye'deki bütün demokratlara sesleniyorum. Susturulmaya çalışılan herkese sesleniyorum. Ve ilk gecesini cezaevinde geçirecek kardeşim Deniz'e sesleniyorum. Korkma! Korkma! Korkma! Hakkımızı alırız. Siyasi hukuki mücadeleyi sonuna kadar veriyorum. Siyasi mücadeleyi sonuna kadar veriyoruz. Fiziki mücadele veriyoruz hep beraber. Buraya kalkan gelen herkes o mücadelenin bir parçasıdır. Ve eninde sonunda ya bu mücadeleyi kazanacağız, bütün yolları kapattıysa ya o yolu açacağız ya yeni bir yol açacağız.
0: Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de bazı temaslarda bulunduğu Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
2: Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ersin Tatar'ı Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve iş insanları karşıladı. Ziyarette ilk söz alan Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Ersin Tatar'a iyi dileklerini iletti.
3: Şimdi teşekkür ediyorum ve hürmetleri sunuyorum. Biz de şimdi sizi dinlemek istiyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Borsası ziyaretinde Kıbrıs'ın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4: Ben Türkiye'mi, ana vatanımı hep çok önemsedim. Şimdi burada bir fark var. Herkes sevebilir. Ama ben hem sevdim hem önemsedim. Hep siyasi yaşamda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varlığının, Kıbrıs Türk halkının refahı, huzuru ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada olmasını, bundan sonraki süreçte bir anlaşma olacaksa egemenlik temelinde olması gerektiğini, her zaman Türkiye'nin garantörünün tarihten gelen bir hakkıdır. Tarihten gelen bu hakkın devamını ve dolayısıyla bu iletişim, ulaşım, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, jeostratejik gelişmelere bağlı olarak şimdilerde Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye için daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Bu açık ve nettir. Yani artık o kadar bu bölgede yaşananlar vardır ki Gazze'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'a kadar ve bu tarafta Avrupa Birliği'nin kendi hayalleri, nitekim Güney Kıbrıs'ta biliyorsunuz şimdi, eskisinden çok daha, İsrail olsun, İngiltere zaten orada, bir de Fransa çıktı şimdi. Silah ve asker bulundurma, imza, savunma işbirliği anlaşması yaptı. Tabi bunlar hep hukuka aykırı. Onun için artık öylesine bir dünyada yaşıyoruz. İran'da olanları gördük, Gazze'de olanları gördük. Hukuk bir yere kadar, ondan sonra güçlünün kendi her türlü menfaatlerini, çıkarlarını sürdürmek için yapabilecekleri. Daha fazla bu konuya girmek istemiyorum. Şimdi Ankara çok önemli bir toplantı, yani NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Eleyici buralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti, diğer kurum kuruluşlar gerekli değerlendirmeleri yapacaklardır.
2: Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ersin Tatar'ın Mersin Ticaret Borsası ziyareti, hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

0: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte evrak operasyonunda aralarında kamu görevlileriyle bağlantılı isimlerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni düzenlediği, ayrıca bu belgelerle tapu işlemleri yapmaya çalıştığı da tespit edildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
1: İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlileriyle bağlantılı isimlerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak şebekesine 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturmaya göre şüpheliler nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak aranan kişilere kimlik, ehliyeti olmayan ya da iptal edilen kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklu kişilere de sahte ikamet izni düzenledi. Şebekenin ayrıca yurt dışında yaşayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik hazırladığı ve bu belgelerle tapu devir işlemleri yapmaya çalıştığı da gözlemlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemi yapılırken 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı daha sert ve caydırıcı tedbirlerin uygulanacağını belirtti. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen Şafak uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede Şafak operasyonu düzenlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, kenevir tohumu ve sentetik haplar ele geçirildi. Bir şüphelinin kümesinde yapılan aramada kenevirler, başka bir adresteki çelik kasadaysa ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
0: Aksaray'da Niğde Ankara otoyolunda İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 44 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yolcular, otobüs görevlileri de yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1: Niğde Ankara otoyolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü ve otobüsteki görevlilerle birlikte 44 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
0: Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan sahte altın operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı, 22 kişi ise tutuklandı.
1: 10 ili kapsayan sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturmada sahte altın üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 ekip ve 490 polisin katıldığı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 binden fazla sahte altın, sahte altın üretiminde kullanılan malzemeler, çok sayıda mühür, tarihi eser niteliğinde objelerle ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.
0: Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın gasp edilmesine yönelik İHA destekli operasyonda hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.
1: Van'da 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

0: Tuşba ilçesinde çobanların silahla tehdit edilerek sürünün gasp edildiği ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Jandarma insansız hava aracı desteğiyle yürütmüş olduğu çalışmalarda 800 küçükbaş hayvanı arazide bularak sahibine teslim etti. Jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken ağır yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ilçe merkezinde akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.
2: Ambulans aradınız mı?
3: Yok arayın.
4: Kendini mi yaptın?
3: Tamam durma sus.
0: İddiaya göre şahıs bir süre önce araçların camlarını trafik ışıklarında silmemesi yönünde zabıta ekiplerince uyarılmıştı. Olay gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek şahsı kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleriyle polisler gönderildi. İlk müdahalesi Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan şahıs durumunun ağır olması nedeniyle Adana'ya sevk edildi. Çin'de kamyondan kopan branda arkadaki aracın görüşünü kapattı.

Tayvan'da bir sürücü düşen kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şiddetli fırtına inşaat malzemelerini gökyüzüne uçurdu.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Radyonu sosyal

0: Medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı

0: tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini Şehir Tiyatrosu, Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 6625.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımız

0: hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin çağrı merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 350.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Hafta sonunda bugün gündemde öne çıkan konular neler? Onları sizlere hatırlatacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası tarafından düzenlenen tarım konulu toplantıya katıldı. Ve orada Sayın Erdoğan tarım alanına verilen destekler, yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek paketlerini açıkladı.
2: 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha İlk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik. Çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık. Arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, gen bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik.
1: Konuşmasında tarımın stratejik önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal üretim, ihracat ve tohumculukta önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, tarım politikaları konusunda muhalefetin yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.
2: Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik.
1: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununun tamamen çözülebilmesiyle en büyük kazanımın tarım ve hayvancılıkta yaşanacağını belirtti.
2: Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda. Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. Kendileri dün Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
1: Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ersin Tatar'ı Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve iş insanları karşıladı. Ziyarette ilk söz alan Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Ersin Tatar'a iyi dileklerini iletti.
3: Şimdi teşekkür ediyorum ve hürmetleri sunuyorum. Biz de sizi dinlemek istiyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Borsası ziyaretinde Kıbrıs'ın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4: Ben Türkiye'mi, ana vatanını hep çok önemsedim. Şimdi burada bir fark var. Herkes sevebilir. Ama ben hem sevdim hem önemsedim. Hep siyasi yaşamda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varlığının, Kıbrıs Türk halkının refahı, huzuru ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada olmasını, bundan sonraki süreçte bir anlaşma olursa egemenlik temelinde olması gerektiğini, her zaman Türkiye'nin garantörünün tarihten gelen bir hakkıdır. Tarihten gelen bu hakkın devamını ve dolayısıyla bu iletişim, ulaşım, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, jeostratejik gelişmelere bağlı olarak şimdilerde Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye için daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Bu açık ve nettir. Yani artık o kadar bu bölgede yaşananlar vardır ki Gazze'den, Suriye'den, Irak'tan İran'a kadar ve bu tarafta Avrupa Birliği'nin kendi hayalleri, nitekim Güney Kıbrıs'ta biliyorsunuz şimdi, eskisinden çok daha İsrail olsun, İngiltere zaten orada, bir de Fransa çıktı şimdi. Silah ve asker bulundurma, imza, savunma işbirliği anlaşması yaptı. Tabi bunlar hep hukuka aykırı. Onun için artık öylesine bir dünyada yaşıyoruz. İran'da olanları gördük, Gazze'de olanları gördük. Hukuk bir yere kadar, ondan sonra güçlünün kendi her türlü menfaatlerini, çıkarlarını sürdürmek için yapabilecekleri. Daha fazla bu konuya girmek istemiyorum. Şimdi Ankara çok önemli bir toplantıya, NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Eminim ki buralarda Cumhurbaşkanı

0: Bakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti, diğer kuruluşlar gerekli değerlendirmeleri yapacaklardır.
1: Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ersin Tatar'ın Mersin Ticaret Borsası ziyareti, hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle son buldu. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden, yani CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatindeyim ifadesini kullandı. Sayın Peker, tabii 2023 yılında genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti ve 16 Kasım 2023 tarihinde de İYİ Parti'den istifa eden Beker 4 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı ve Adnan Beker CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da mutlak butlan davası sonrasında bir tartışmaya girmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne girişini engellemek amacıyla Adnan Beker CHP Genel Merkezi'nin önüne şahsi otobüsünü çektirmişti, park ettirmişti ve buna da yapmış olduğu ilk konuşmada değinmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan davası ve olayı sonrasında CHP'den bir istifa daha gerçekleşti. Devam edelim efendim. Mersin'e yeni başsavcı atandı. Denizli'den atanan Mersin'in yeni Cumhuriyet Başsavcısı görevine başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Başsavcı Yasin Emre kendisini karşılayan başsavcı vekilleri ve yazı işleri müdürleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra makamına geçen Emre, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine resmen başladı. İstanbul merkezli bazı kentlerde sahte evrak şebekesine operasyon düzenlendi. Aralarında kamu çalışanlarının da olduğu bazı kişiler gözaltına alındı. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlileriyle bağlantılı isimlerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak şebekesine 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturmaya göre şüpheliler nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak aranan kişilere kimlik, ehliyeti olmayan ya da iptal edilen kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklu kişilere de sahte ikamet izni düzenledi. Şebekenin ayrıca yurt dışında yaşayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik hazırladığı ve bu belgelerle tapu devir işlemleri yapmaya çalıştığı da gözlemlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemi yapılırken 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı daha sert ve caydırıcı tedbirlerin uygulanacağını belirtti. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.
2: İstanbul'da bir çağrı merkezine baskın yapıldı ve belirlendi ki o çağrı merkezinden özellikle Avrupa ülkeleri aranıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler başta olmak üzere o ülkelerin vatandaşları da arayan kişinin kendisini savcı, doktor, hakim ve bankacı olarak tanıtarak dolandırıyor. Ve o baskın yapılan mekanda 80 yabancı uyruklu kişinin birçok dili konuşabilme yetisiyle çalıştığı da belirlendi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Avrupa ülkelerinde yaşayanları polis, savcı ve banka görevlisi gibi arayarak dolandıran suç organizasyonu ortaya çıkartıldı. Soruşturmaya göre örgütün faaliyetlerini İstanbul Maslak'taki bir çağrı merkezinden yürüttüğü belirlendi.
2: Merkezde görev yapan yaklaşık 80 yabancı uyruklu kişinin dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması sürecinde de rol aldığı görüldü. Şüphelilerin yapay zeka destekli sistemlerle Avrupa ülkelerinde yaşayanları arayarak kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Elde edilen paraların banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden aklandığı görüldü. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında çok sayıda dijital materyale el konulurken deliller üzerindeki inceleme ve organizasyonun tüm bağlarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur'da, Bozyazı'da ve Aydıncık'ta uyuşturucu üreten ve satan kişiler yakalandı.
2: Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede şafak operasyonu düzenlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, kenevir tohumu ve sentetik haplar ele geçirildi. Bir şüphelinin kümesinde yapılan aramada kenevirler, başka bir adresteki çelik kasadaysa ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
1: İran'a yolcu taşıyan bir otobüs Aksaray'da kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve otobüste bulunan çalışanlar da dahil olmak üzere 44 kişi yaralandı.
2: Niğde-Ankara otoyolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü ve otobüsteki görevlilerle birlikte 44 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Kahramanmaraş'ta sahte altın üretildiği ve bu sahte altınlara da geçerli kurumların sahte mühürlerinin basıldığı, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kahramanmaraş merkezli bazı illerde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken 10 binden fazla piyasaya sürülmeye hazır altın ele geçirildi.
2: 10 ili kapsayan sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturmada sahte altın üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 ekip ve 490 polisin katıldığı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 binden fazla sahte altın, sahte altın üretiminde kullanılan malzemeler, çok sayıda mühür, tarihi eser niteliğinde objelerle ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

0: marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Yani aslında ya şey ya, yazık ya.
7: Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye veteriner ekipleri yavru kedileri hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Biberonla beslenerek tedavi altına alınan yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, büyüdükten sonra sahiplendirmelerinin planlandığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 dolarlık tren ücretini ödemek istemeyen kadın cam bariyerleri kırdı. Hindistan'da otoyol gişelerine çarpan LPG tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteri yapan paraşütçü tribüne çakıldı. Vietnam'da çocuğun dikkatsizliği çevreyi sular altında bıraktı.

Kontrolden çıkan insansı robot yaptığı hareketlerle çalışanlara zor anlar yaşattı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında bir süre devam eden savaşta ABD'nin ve İsrail'in gönderdiği füzelerle İran'ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney için cenaze törenleri başladı, devam ediyor ve Ali Hamaney 9 Temmuz'da toprağa verilecek. Milyonlarca kişi Tahran'da meydanlarda Ali Hamaney'i uğurluyor. İran'ın başkenti Tahran'da dini lider Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. İmam Hümeyni Camii ve çevresinde toplanan kalabalık Hamaney'i son yolculuğuna uğurlarken sık sık intikam sloganları atıldı. Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu kentte kalabalığı serinletmek için su püskürtme sistemleri kullanıldı. İranlı yetkililer törenlere 15 ila 20 milyon kişinin katılmasını beklediklerini açıkladı. Gerçekleşmesi halinde törenin ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olması öngörülüyor. Öte yandan Hamaney'in oğlu ve halefi Müçteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle törene katılmadığı bildirildi. Cenaze programının önümüzdeki günlerde Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından Meşhed'de de devam etmesi, defin işleminin 9 Temmuz'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. İsrail'in ve Siyonist Yahudilerin Filistin'deki terör eylemleri mezalimi devam ediyor. Gazze'nin durumu malum. Filistin'in diğer toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölgelerine de yerleşen Yahudiler, Filistinlilerin araçlarını yakıyor, tarlalarını yakıyor, ağaçlarını kesiyor, hayvanlarını çalıyor, çocuklarını kaçırıyor, evlerini yakıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evi kundaklandı. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu YESDİ'nin paylaşmış olduğu güvenlik kamerası görüntüleri saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir grup Yahudi yerleşimcinin Devr Dibvan köyündeki evi farklı noktalardan ateşe verdiği görülüyor. Yerleşimcilerin evde ailenin bulunduğunu fark etmelerine rağmen saldırıyı devam ettirdiği görüldü. YESDİ'nin olayın köye yönelik daha geniş çaplı organize bir saldırının parçası olduğunu, aynı anda çok sayıda ev ve aracın ateşe verildiğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Almanya'da son dönemde, özellikle son 2 yıllık süreç içerisinde aşırı sağcı partiler güçlenmeye başladı. Ve Almanya'da aşırı sağcı parti kongre düzenlerken binlerce Alman aşırı sağcı parti istemiyoruz diyerek kongrenin yapılmasını engellemeye çalıştı. Almanya'da aşırı sağcı

AFD'nin kongresi protestoların gölgesinde başladı. Tübingen eyaletinin başkenti Erfurt'ta yüzlerce gösterici kongrenin düzenlendiği fuar alanına giden yolları kapatarak ulaşımı engellemeye çalıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda barikat kuran protestocular kongreye katılacakların alana girişini durdurmayı hedefledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolları yeniden ulaşıma açmak için mücadelede bulundu. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken güvenlik güçleri biber gazı ve cop kullandı. Polisin ilk açıklamasına göre protestolara yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını, temsillerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Türk tiyatro sanatında önemli bir yere sahip olan bir ödül aldı. Ve şehir tiyatrosu personeli bu ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Dilekler Arası Seyirciler Ödülü'nde diğer şehirler ekip ödülünü kazandı. Ödülün ardından tiyatro ekibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son 7 yılda Mersin'de kültür ve sanat alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, sanatın gelişmiş toplumların temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.
2: Kültür sanat konusunda da bu süre zarfında gerçekten takdire şayan çalışmalar oldu arkadaşlarımız. Herkes elinden geldiğince katkı sundu. Bizim Mersin olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette bir yerel yönetici olarak yerel yönetimlerin bu konuda önemli katkılar yapması gerektiğini düşünüyorum ama bunu düşünürken de Mersin için birkaç doz daha yüksek montanda düşünüyorum, seviyede düşünüyorum. Kamunun, devletin sağlayacağı hizmetlere eşit erişim, fırsat eşitliği. Bu son derece önemli. Bu konuda dairemizin yaptığı çalışmalardan bir tanesi tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın. Bu son derece bana göre değerli bir durum. Yani çok değerli işler yapılıyor ama en değerlilerinden bir tanesi bu. İşte dediğim gibi hayata bakış ya da bir yönetim anlayışını aslında ifade eden, tanımlayan bir örnek. Yani bunu saatlerce anlatmanıza gerek yok. Bizim dünya görüşümüzü bir yere aktarmak için. Eğer merkezdeki yaşayan bir çocuğa tiyatro izlemeyi ya da kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmayı hak görüyorsa bu yönetim, ama aynı hakkı Torosların tepesinde bir köydeki çocuğa da hak olarak görüyorsa, bu zaten onun dünya görüşünü ortaya koyuyor. Her noktaya, her alanda eşit hizmet götüreceğiz. Bütün imkanlarımızı zorlayacağız, eşit hizmet götüreceğiz. Ve zaman zaman tiyatro izlemeye geliyorum. Çok da güzel, keyifle izlediğimiz oyunlar var. Çok değerli tiyatro sanatçılarımız var. Gerçekten çok iyi iş çıkartıyorlar.
1: Ziyaret, ödülün Başkan Seçer'e takdim edilmesiyle sona erdi. İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın. Hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da.

0: Araştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin çağrı merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer,

0: kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek, bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz" diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenin

0: size uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile.

0: dinleyicilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

saçlarını muzur ile yıkadım. Yüreğimde sevdasını sığdıramadım. Ve cemresinde ısındığım sevgili, bakışların

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyacı

0: İhtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel case paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

anlamı yok tüm sözlerin. Sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe.

0: ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi.

Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.